Annen babanı kan. Aman dünden razı. Bir elinde cura. Çal vura vura. Küçük hanım geliyor. Bel kıra kıra.